0: Baba, baba. Baba, kejeyim suqa. Baba, baba. Baran kejeyim suqa.
1: Ona landam. Uzi, yenu kejeyim
0: suqa. Landamdu, landamdu.
1: Ta, tüzü qaledo.
0: Dengi jibe tüzü lerodo.
1: Seni gyoq suqado. Azinga yaçe mo, jodje.
0: Yoqa, yoqa, yoqa.
2: Toy, toy.

Cemu se sa yuru cambu yue la, pachor che yuru ya cambu yue. Wen ya, bu nyuk zi jian mu re ki, so su chik bu gebe tupi yue jing.